Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü gün.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğum gibi hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

yavaşlama gerçekten zor ve yavaşlamaya ihtiyaç var. Ama her yerde değil herhalde. Mesela trafikte yavaş olmaya çok da tahammülümüz yok. Japonya'da olsak vay halimize. Japonya'dan sürücülere yavaşlama çağrısı gelmiş. Dağ yerleşim yollarında hız sınırı 60'tan 30 kilometreye indirilmiş. Üstelik bu düzenleme ülke genelinde yolların yaklaşık %70'ini kapsıyor. Amaç ne derseniz elbette yayalar. Özellikle çocuklar ve yaşlılar daha güvende olsun diye.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İşte böyle sevgili dinleyenler, ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yeni şarkı dinlersek dinleyelim, söz dönüp dolaşıp Sezen Aksu'ya gelir bence.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

şöyle bir haftanın da haberlerine bakalım mı? Amazon yağmur ormanlarının altında 2000 yıllık bir sır yatıyormuş meğer. Hem de öyle sıradan bir sır değil. Araştırmacılar ormanın sadece %3'ünü taramışlar ve yüzlerce antik toprak yapı bulmuşlar. Üstelik aralarında pentagram yani 5 köşeli yıldız şeklinde yapılar da var. 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu şekilleri kim çizdi?

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ki bu aralar ne yapacağız? Yani birçok şeyden şikayet ediyoruz. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Meditasyon yapmaya ne dersiniz? Bilim insanları demişler ki, sadece 7 günde acaba beynimizde neler oluyor? Meditasyon yaptıktan sonra. Bakacağız birazdan sonuçlara.

Evet, 7 gün boyunca ara ara meditasyon yapsak ne olur? Toplamda yaklaşık 33 saat rehberli bir meditasyondan bahsediyoruz. Gerçekten beyinde birçok şey değişiyormuş. İçsel düşünceler ve sürekli kendi kendimize yaptığımız o bitmek bilmeyen konuşmalar var ya, beynin bu aktiviteleri azalmış. Üstelik kanda da metabolizmada da iyileşmeler görünmüş. Yani beynimiz de biraz bizim gibi aslında. Bir hafta beni rahat bırakın, kendimi toparlayayım diyor. Denemeye değer bence.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Birazdan moda üzerine konuşalım. Ya moda demişken Cemil İpekçi'nin YouTube sayfasını takip ediyorum. 5. bölüm yayınlandı galiba. Ne kadar içten, ne kadar güzel, çok keyifli bir sohbet. Tabii moda deyince aklımıza Cemil İpekçi geliyor. Çok başarılı bir modacıydı biliyorsunuz. Yurt dışında ülkemizi de başarıyla temsil eden isimlerden bir tanesi. Peki moda deyince aklınıza ne geliyor? Acaba bu sezon, gelecek sezon ne giyeceğiz falan. Önceden modanın patronları vardı, onları takip ediyorduk ama artık çok da öyle değil. Artık sosyal medyada görüp bakıp aslında ne giyecekler ortaya çıkıyor.

Ya bu şarkının üzerine grup birçok şarkı yaptı ama bu şarkıda çok garip bir şey var. Belki de sakladığı bir şey var. Evet, bu aralar takıntılı bir şekilde dinliyorum aslında bu şarkıyı. Evet, biz radyocuların da böyle sarıp sarıp dinlediği bazı şarkılar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir şarkı daha çok dikkatimizi çekti. Ha, çekilmeyecek gibi değil zaten. Üçüril'in 68 kayıtlı Bir Sevmek Bin Defa Ölmek demekmiş. Bu şarkının plak versiyonunu bilirim ben. Yaş aldığımdan dolayı değil, yaşlı olduğum için değil. Yani Anadolu rock'a ilgim olduğu için, bu arada antiparantez onu da belirteyim. Madrigal yeniden söyledi ve gerçekten iyi ki de söyledi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle bir 10 saniye düşünün ve tekrar ne kadar zor olup olmadığına karar verin. Bazen bazı şeylere çok ön yargılı bir şekilde davranıyoruz bence. Mitolojik bazı kelimelerden bahsedeceğim. Çok eski kelimeler bunlar ama hala günlük hayat içerisinde kullanıyoruz. Eko onlardan bir tanesi. Ne demek? Yankı demek. Tanrıça Hera tarafından cezalandırılarak sadece başkalarının söylediği son sözleri tekrar edebilen orman perisi Eko'dan geliyor bu kelime. Bundan sonra bir tık daha dikkatli kullanacağız herhalde. Mentor var mesela. Odysseus destanında Odysseus'un oğlunu emanet ettiği okulu akıl hocası mentorun adı.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
0: Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

sonra kendi kendimize soruyoruz ya, bu Finliler acaba neden bu kadar mutlu? Hatta dayanamadık, onları da sorduk. Onlar da dediler ki, ya biz mutlu muyuz? Yani çok da farkında değiliz, sorgulamadan yaşıyoruz. Belki mutlu olmalarında sebep budur. Aslında çok da büyük bir sır yok. Düşürdüğün cüzdanın sana geri geleceğinden emin olduğun bir toplumda yaşama duygusuna en çok onlar sahip herhalde. Ve bu topluluk ve bağlantı duygusu parayla ölçülebilen bir duygu da değil. Peki paradoks ne eylem derseniz? Acaba insanlar belli bir refah seviyesine eriştikten sonra mı bu ahlaki değerleri öncelik haline getiriyor? Yoksa bu ahlaki değerler öncelikli olduğu için mi refah içinde yaşayabiliyorlar? Bunu merak ediyorum.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Japonya'dan öyle bir icat geldi ki sıcaktan bunalanlar şu buzdolabını aç da biraz serinle demek artık şaka olmayacak. Çünkü Japonlar aşırı sıcaklara karşı insan buzdolabı geliştirmişler. Adı da Duhimon Box. İçine bir insanın sığabileceği kadar büyük paslanmaz çelikten bir kutu düşünün. İçine giriyorsunuz ve sistem de sizi serinletiyor. Ya yaz sıcağına ben artık eriyorum dediğimiz noktada çözüm belli. Buzdolabına giriyorsunuz. Gerçi bizde bu icat tutar.

Yanevan'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba. Aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paber Castel 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
0: Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın ortancısı günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu ortanca günü keyiflendirelim diye, çarşambanın tadını birlikte çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rena. Mikrofonumun başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Bugün de yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Bugün de yine bu iki saat boyunca günden birlikte keyif alacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başladı bir de.

bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Pozitif düşünelim, pozitifi çağıralım. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Nasıl pozitif düşünürüz? Negatif düşüncelere nasıl veda ederiz? Bundan bahsedeceğiz. Yeni moda akımından bahsedeceğiz. Artık clean girl çağı kapanıyormuş. Turşu kurmanın inceliklerinden bahsedeceğiz. Sabah rutinlerinden bahsedeceğiz. Saçımıza bir gözenek testi uygulayacağız birlikte. Bebeğiniz ağlasın mı yatağın bir kenarını, yoksa kucağınıza mı alırsınız? Belki bunu tartışacağız, bakarsınız. Her gün meyve suyu tüketmenin faydalarından bahsedeceğiz. Yine dop dolu bir gün, yine dop dolu bir iki saat, yine dop dolu bir program sizi bekliyor. Uzun lafın kısası diyelim. Tabii ki hayatın ritmi başladı ve tüm hızıyla devam ediyor bu kez. Bahadır Tatlıöz kulaklarınızın fasını silecek. Her dinlediğimde ayrı keyif aldım. Uzun lafın kısasıyla radyolarınızda.

Bilirsiniz annelik dünya üzerindeki en zor ama en güzel duygulardan bir tanesi hiç şüphesiz. Ümit ediyorum isteyen herkes anneliği tatsın tabii ki bu dünyada. Sağlıklı, mutlu, güzel bebekleriniz olsun. İnşallah herkesin gönlünün istediği olsun diyelim sabah sabah. Evrene olumlu mesajlar gönderelim. Peki, annelik dedik dünyanın en güzel duygusu. Yapılan yeni bir araştırma diyor ki, bırakın bebeğiniz ağlasın. Şimdi anne olunca bebek bir kenarda ağlayınca insan dayanamayıp kucağına alıyor. Biliyorsunuz yeni nesil kitaplar, yeni nesil annelik vesaire çok tartışma getiriyor. Hiçbir zaman o yeni nesil anneliğe, hiçbir zaman o kitaplara bel bağlamadım. Genelde içimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Ağladığı vakit kucağıma aldım, sarılarak uyudum. Ama işte o zamanlar o kadar çabuk geçiyor ki şunu demek istiyorum. Yapılan bu araştırma bebeğin tek başına ağlamasının faydalı olduğunu söylüyor. Ama tabii çatlayana kadar değil, bir yere kadar. Bu yüzden kucağınızı alacaksınız, sarılacaksınız. Ağladığında da birlikte uyuyacaksınız. Ağladığında da kucağa alıştıracaksınız. En fazla kaç ay alışabilir ki o kucağa? Zaten büyüyüp gidiyorlar. Bu yüzden her anın, her zamanın tadını çıkartın. Öyle her kitapta yazana, sosyal medyada her gördüğünüz habere de inanmayın bence.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

güzel bir çarşamba günü olsun diye biz de bugünü en sevdiğiniz şarkılarla keyiflendirmeye devam edelim. Pekala. Gününüz başka nasıl keyiflenir? Şöyle güzel bir kahveyle olabilir mi mesela? Ama herkes kahve sevmek zorunda değil ki. Hadi çayı kahveyi bir kenara bırakalım. Biraz da meyve suyundan bahsedelim ne de olsa. Mevsim geçişindeyiz. Bağışıklığımız için meyve suyu da tüketmemiz şart. Tabii meyvenin kendisini tüketmek de şart. İngiltere'de yapılan bir araştırma her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halinizi de iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şimdi tabii lifli beslenmek lazım. Sadece suyunu tüketmek de olmuyor. Kendilerini de tüketeceksiniz. Ama siz meyve suyu ya da sebze suyu, smoothie vesaire tüketmeyi seviyorsanız, vaktiniz ona yetiyorsa ruh haline de iyi geliyormuş. Sadece bedenimizi iyileştirmiyor. Her gün smoothie ya da meyve suyu tüketmek ruh sağlığına da iyi geliyormuş. Fakat çok fazla tüketmeyin. İçeriğinde fazlasıyla şeker oluyor çünkü meyve sularını biliyorsunuz. Biz meyve şekerinden korkmuyoruz ama fazlası zarar, unutmayın. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bir tek çok sevdiğiniz şarkıların fazlası zarar değil. Radyonuz açık olsun.

Zaman zaman hepimizin aklına olumsuz düşünceler geliyor ama bu olumsuz düşünceler sürekli hale geldiyse, en ufak bir olayda en kötüsünü düşünüyorsanız eğer negatif düşüncelere veda etmenin zamanı gelmiş demektir hanımlar beyler. Çünkü bazen uykularımızı kaçırıyor, zihnimizden bir türlü gitmiyorlar, fazla yer kaplıyorlar. Birkaç küçük, basit öneriyle daha pozitif olabilirsiniz demişler. Hadi gelin bakalım bize verdikleri o tavsiyelere nasıl daha pozitif olabiliriz? Şöyle ki, farkındalığınızı geliştirerek diyorlar. Pozitif düşüncelere odaklanarak, mesela belki de sevmediğiniz bir işi yapıyorsunuz, belki de bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz, belki de ev ortamını sevmiyorsunuz ama evde kalmak zorundasınız, olur ya, yine de pozitif düşünün. Hayatın içinde basit ama etkili kurallardan bir tanesi. Keyif almak istiyorsanız eğer hayattan, işin olumlu tarafını göreceksiniz. Mesela evde kalmak zorundaysanız evde olmaktan mutlu olacaksınız. İşe gitmek zorundaysanız sevmediğiniz bir işi yapsanız bile bir işiniz olduğu için mutlu olacaksınız. Yani biraz polyanlacılık oynayacağız bizim tabirimizle. Zihninizi başka şeylerle meşgul edebilirsiniz demişler. Yaratıcılık bu konuda öne çıkıyor. Biraz yaratıcılığınızı geliştirip biraz zihninizi başka işlere odaklayabilirsiniz. Ya da tamamen olumsuz duygularla yüzleşebilirsiniz. Ne sizi mutsuz ediyorsa üstüne üstüne gidebilirsiniz diyorlar. Ama biraz sakin, biraz sessiz kalmakta fayda var. Peki, o halde bugün de eğer zihninizin içindeki negatif düşüncelerden kurtulmak istiyorsanız, onlar söylememiş ama ben söyleyeyim, radyonuzun sesini açıp çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Bakın, o çok sevdiğiniz şarkılar zihninizdeki olumsuzlukları nasıl susturuyorlar.

Sonbahar zamanları geldi çattı ve dolayısıyla yavaş yavaş yapraklar dökülürken saçlar da dökülecek. Saçlar bu mevsimde biraz daha fazla dökülüyor. Evet ama şöyle bir saçınızın yapısına bakıp da sağlıklı olup olmadığını anlamak gerekiyor öncesinden. Ne yapmak lazım? Küçük bir test yapmışlar saç gözenekli mi değil mi diye. Bir bardak suyun içerisinde ya da bir kase suyun içerisinde bir adet saç telinizi bırakacaksınız. Eğer batmıyorsa, suyun yüzeyinde kalıyorsa saç teliniz az gözenekli. Hemen batıyorsa çok gözenekli. Suda asılı kalıyorsa orta gözenekli oluyor. Peki ne anlama geliyor? Az gözenekli saç, kullandığınız kremleri daha geç emiyor olabilir diyorlar. Bu yüzden daha kuru olabilir. Çok gözenekli saç da fazlasıyla nemli olabilir. Saç kremlerini çok fazla kullanmamak gerekiyor. En güzeli aslında suyun içinde asılı kalması, orta gözenekli olması. Böylece ne kuru ne de çok nemli bir saçınız olacak. Her şeyin ortası karar. Bir saç testinizi yapın bakalım. Bu testten geçiyorsa sonbaharı da sağlıklı geçirecek demektir.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder derler ya. O halde biz de sabah rutinini canlandırmak için bir şeyler yapalım. Çünkü sabah rutininin insanlara iyi geldiğini, sizin farkında olmadan yaptığınız o günlük rutinlerin aslında sabah güne başlarken size faydası olduğunu söylüyorlar. Sabahları stres hormonu olarak bilinen kortizolün en yüksek seviyede olduğunu vücudu uykudan uyandırabilmek için normalden biraz daha fazla salgılandığını söyleyen araştırmalar sabahları strese daha müsait olduğumuzu söylüyorlar. Bu yüzden sabah rutininizde biraz daha sakinleşeceksiniz. İşte bu yüzden sabah uyanır uyanmaz kahve içmeyin diyorlar mesela. Yeterince uyuduğunuzda, gündüz yapacaklarınızı şöyle bir sabah planı aldığınızda, belki de sabah uyandığınızda radyonuzun sesini açıp güne dans ederek başladığınızda bu küçük sabah rutinleriyle daha mutlu başlayacaksınız. Herkesin kendi rutinleri farklı ama önemli olan hepimizin bir sabah rutini olması gerekiyor.

0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malum sonbahar zamanı, işte Eylül, Ekim, Kasım derken bu zamanlarda böyle salçalar, turşular, kışlık hazırlıklar başlar. Alem baktığınızda sonbahara farklı hazırlanırken biz farklı hazırlanırız sonbaharda kışa. Karınca misali çalışmaya devam ederken turşu kurmanın da inceliklerinden bahsedelim istedim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, yani ben bugüne kadar hiç turşu kurmadım ama çok sevdiğim arkadaşlarım bana kavanoz kavanoz getirdikleri için ihtiyacım olmadı. Fakat siz düşünüyorsanız eğer, sağlığa faydası saymakla bitmez, dikkat edilmesi gereken yönleriyle evde turşu kurmanın inceliklerini saymışlar. Bir kere en önemlisi, aldığınız sebze ve meyveler asla zedelenmiş olmasın, ezik yiyeceklerden uzak durun diyorlar. Plastik yerine cam kavanoz kullanacaksınız. Tabii ki turşuyu kurmadan önce bütün malzemeleri çok iyi temizleyeceksiniz. Sebzesi, meyvesi, kaşığı, kepçesi, kabuğu, işte kapağı vesairesi yeni olacak zaten. Tuzuna dikkat etmek lazım. Yeterli miktarda eklenmesi lazım. Hem yararlı bakterileri oluşturacak, hem de zararlı bakterilerin oluşmaması için de yeteri kadar konmuş olacak. Tuzu az eklersen turşu yumuşuyor. Tuzu fazla olan turşunun ise olgunlaşma süresi uzuyor, tadı çok tuzlu oluyor. İçme suyuyla hazırlanmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Limon tuzu ve sirke konuluyormuş ama bazıları da limon tuzu ve sirke koymayın diyorlar. Siz nasıl yapıyorsunuz mesela? Karanlıkta beklemesi gerekiyormuş. Karanlık ve serin bir ortamda yaklaşık 18-20 derecelik bir ısıda beklemesi gerekiyor. 20 dereceden fazla olursa bakteriler çoğalıyormuş. Peki o halde kış yaklaşırken, sonbahar kapıyı çalmışken turşuyu hazırlamanın tam zamanı, kışlıkları hazırlamanın tam zamanı hanımlar beyler. Geç kalmayın diye küçük tiyoları hatırlatmış olayım.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Dünyadaki en güzel duygulardan biri aşk hiç şüphesiz. Erkeklerin genelde duygusuz olduğu söylenir ama ilginç bir araştırma bunun aksini kanıtlamış hanımlar, haberiniz olsun sevgili beyler. Eğer sevdiğiniz kadından severek ayrılıyorsanız kanınızdaki iltihaplanma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Kadınlarda böyle bir durum gözlenmemiş. Yani erkekler biraz bazı duyguları içsel yaşıyorlar. Hani biz kadınlar duygu olarak daha yoğun dışa gösteriyoruz ya, ayrıldığımız zamanlarda bu duygunun ne kadar acı verici olduğunu belli ediyoruz ya, erkekler biraz daha içsel yaşıyorlar bu duyguları. Yapılan araştırmada ciddi bir ilişkiyi bitiren erkeklerin kanındaki iltihaplanma oranı daha yüksek çıkmış. Yani sonuç olarak kendilerini mutsuz hissettiklerinde hasta oluyorlarmış. Sevgili beyler, gerçekten seviyorsanız zaten bırakmazsınız. Yani şöyle bir söz okumuştum. Bir kadının sevgisi değil de bir erkeğin sevgisi ilişkiyi kurtarmak için daha önemliymiş. O halde herkes sevdiğini söylesin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
0: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
0: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
0: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 58 88. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Her şeyi trendlere göre yaşıyorsanız eğer, modayı yakinen takip ediyorsanız artık şu clean girl çağı yavaş yavaş kapanıyor hanımlar beyler. 2027 modasında insanlar biraz daha kendi halinde olacaklarmış. Bir süredir gardıroplarda aynı şeyde devam ediyordu biliyorsunuz. Kusursuz görünen, nötr tonlar, zahmetsizmiş gibi duran saçlar, mümkün olduğunca az çaba hissi. Clean girl estetiği yalnızca bir makyaj ya da giyim tercihi olmaktan çıkıp dijital çağın arzulanan hayat biçimlerinden birine dönüşmüştü ama şimdi moda bambaşka bir yere bakıyormuş. Artık bundan böyle daha dağınık, daha renkli, daha kişisel. Yani canınızın istediğini yapabileceğiniz şey moda oluyormuş. Artık bundan böyle bakımlı olmak zorunda değilsiniz. Mükemmel görünmek zorunda değilsiniz. Makyaj yapıp makyajsız gibi gözükmek zorunda değilsiniz. Gerçekten makyaj yapmayabilirsiniz. Eğer trendleri yakından takip ediyorsanız, ha benim gibi çok da önemsemiyorsanız, zaten büyük bir ihtimalle canınızın istediği gibi makyajınızı yapmadan da dışarı çıkabiliyorsunuz. Canınızın istediğini giyip dolanabiliyorsunuz. Zira kimse kimseyi zorlamıyor. Yine de trendleri yakından takip edenlere 2027 yılının daha rahat, daha böyle kendi halinde bir yıl olacağını söylüyorlar. Zorlamadan olduğunuz gibi olduğunuz bir yıl olacakmış. Onu da özlemiştik zaten. Hepimiz olduğumuz gibi kalalım.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

gün içinde biraz daha fazla uyumanın gece uykusu için telafi edilebilecek bir şey olmadığını söylemişlerdi. Yani gece uykusu gerçekten 8 saat uyunmadığı sürece gündüz telafi edilemeyen bir uyku. Vücudunuzun gerçekten dinlenmeye ihtiyacı varsa gece uyuyacaksınız. Gündüz uykusu evet faydalı ama gece uykusu kadar değil. Keza aynı şey hafta sonu uykusu için de geçerliymiş. Eğer hafta sonu ben uyurum, hafta içindeki uykusuzluğu telafi ederim diyorsanız eğer, onda da yanılıyorsunuz hanımlar beyler. Çünkü hafta içindeki uykusuzluk ne gündüz ne de hafta sonunda telafi edilmiyor. Hafta sonunda ben 2 saat daha fazla uyurum diyorsanız işte o da fayda etmiyor. Çünkü en fazla 1,5 saat fazla uyumamıza izin veriyorlar. Yapılan araştırmalar hafta sonu geç kalktığınızda kendinizi dinlenmemiş hissettiğinizde sorunun fazla uykudan kaynaklandığını ortaya çıkartmışlar. Ortalama 1 saat 27 dakika fazla uyuyabilirmişiz. Ondan fazlası daha yorgun hissetmemize sebep oluyormuş. İşte bu yüzden hafta içi uykunuzu almaya bakın. Gün yaşayın, hafta sonunda ya da gün ortasında telafi edebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü uykunun telafisi yokmuş, hatırlatmış olayım. Umarım bugünden sonra uykunuzu bir düzene alırsınız.

Haftanın ortancası dedik, günlerden çarşamba. Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün olduğu gibi bu çarşamba gününde de günün iki saati daha keyifliydi. Unutmayın, radyonuz hep açık, kulağınız hep bizimle olsun. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugün hoşça kalın.

0: ettiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: hayvanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

karnavaldan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi. Hoş geldin. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

yavaşlama gerçekten zor ve yavaşlamaya ihtiyaç var. Ama her yerde değil herhalde. Mesela trafikte yavaş olmaya çok da tahammülümüz yok. Japonya'da olsak vay halimize. Japonya'dan sürücülere yavaşlama çağrısı gelmiş. Dağ yerleşim yollarında hız sınırı 60'tan 30 kilometreye indirilmiş. Üstelik bu düzenleme ülke genelinde yolların yaklaşık %70'ini kapsıyor. Amaç ne derseniz elbette yayalar. Özellikle çocuklar ve yaşlılar daha güvenli.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İşte böyle sevgili dinleyenler, ne kadar zaman geçerse geçsin, ne kadar yeni şarkı dinlersek dinleyelim, söz dönüp dolaşıp Sezen Aksu'ya gelir bence.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Şöyle bir haftanın da haberlerine bakalım mı? Amazon yağmur ormanlarının altında 2000 yıllık bir sır yatıyormuş meğer. Hem de öyle sıradan bir sır değil. Araştırmacılar ormanın sadece %3'ünü taramışlar ve yüzlerce antik toprak yapı bulmuşlar. Üstelik aralarında pentagram yani 5 köşeli yıldız şeklinde yapılar da var. 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu şekilleri kim çizdi?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

peki bu aralar ne yapacağız? Yani birçok şeyden şikayet ediyoruz. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Meditasyon yapmaya ne dersiniz? Bilim insanları demişler ki, sadece 7 günde acaba beynimizde neler oluyor? Meditasyon yaptıktan sonra. Bakacağız birazdan sonuçlara.

Evet, 7 gün boyunca ara ara meditasyon yapsak ne olur? Toplamda yaklaşık 33 saat rehberli bir meditasyondan bahsediyoruz. Gerçekten beyinde birçok şey değişiyormuş. İçsel düşünceler ve sürekli kendi kendimize yaptığımız o bitmek bilmeyen konuşmalar var ya, beynin bu aktiviteleri azalmış. Üstelik kanda da metabolizmada da iyileşmeler görünmüş. Yani beynimiz de biraz bizim gibi aslında. Bir hafta beni rahat bırakın, kendimi toparlayayım diyor. Denemeye değer bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Birazdan moda üzerine konuşalım. Ya moda demişken Cemil İpekçi'nin YouTube sayfasını takip ediyorum. 5. bölüm yayınlandı galiba. Ne kadar içten, ne kadar güzel, çok keyifli bir sohbet. Tabii moda deyince aklımıza Cemil İpekçi geliyor. Çok başarılı bir modacıydı biliyorsunuz. Yurt dışında ülkemizi de başarıyla temsil eden isimlerden bir tanesi. Peki moda deyince aklınıza ne geliyor? Acaba bu sezon, gelecek sezon ne giyeceğiz falan. Önceden modanın patronları vardı, onları takip ediyorduk ama artık çok da öyle değil. Artık sosyal medyada görüp bakıp aslında ne giyecekler ortaya çıkıyor.

Ha, bu şarkının üzerine grup birçok şarkı yaptı. Ama bu şarkıda çok garip bir şey var. Belki de sakladığı bir şey var. Evet, bu aralar takıntılı bir şekilde dinliyorum aslında bu şarkıyı. Evet evet, biz radyocuların da böyle sarıp sarıp dinlediği bazı şarkılar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir şarkı daha çok dikkatimizi çekti. Ha, çekilmeyecek gibi değil zaten. Üçüril'in 68 kayıtlı Bir Sevmek Bin Defa Ölmek demekmiş. Bu şarkının plak versiyonunu bilirim ben. Yaş aldığımdan dolayı değil, yaşlı olduğum için değil. Yani Anadolu Rock'a ilgim olduğu için bu arada, antiparantez, onu da belirteyim. Madrigal yeniden söyledi ve gerçekten iyi ki de söyledi.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şöyle bir 10 saniye düşünün ve tekrar ne kadar zor olup olmadığına karar verin. Bazen bazı şeylere çok ön yargılı bir şekilde davranıyoruz bence. Mitolojik bazı kelimelerden bahsedeceğim. Çok eski kelimeler bunlar ama hala günlük hayat içerisinde kullanıyoruz. Eko onlardan bir tanesi. Ne demek? Yankı demek. Tanrıça Hera tarafından cezalandırılarak sadece başkalarının söylediği son sözleri tekrar edebilen orman perisi Eko'dan geliyor bu kelime. Bundan sonra bir tık daha dikkatli kullanacağız herhalde. Mentor var mesela. Odysseus destanında Odysseus'un oğlunu emanet ettiği okulu akıl hocası mentorun adı.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

sonra kendi kendimize soruyoruz ya, bu Finliler acaba neden bu kadar mutlu? Hatta dayanamadık, onları da sorduk. Onlar da dediler ki, ya biz mutlu muyuz? Yani çok da farkında değiliz, sorgulamadan yaşıyoruz. Belki mutlu olmalarında sebep budur. Aslında çok da büyük bir sır yok. Düşürdüğün cüzdanın sana geri geleceğinden emin olduğun bir toplumda yaşama duygusuna en çok onlar sahip herhalde. Ve bu topluluk ve bağlantı duygusu parayla ölçülebilen bir duygu da değil. Peki paradoks ne eylem derseniz? Acaba insanlar belli bir refah seviyesine eriştikten sonra mı bu ahlaki değerleri öncelik haline getiriyor? Yoksa bu ahlaki değerler öncelikli olduğu için mi refah içinde yaşayabiliyorlar? Bunu merak ediyorum.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Japonya'dan öyle bir icat geldi ki sıcaktan bunalanlar şu buzdolabını aç da biraz serinle demek artık şaka olmayacak. Çünkü Japonlar aşırı sıcaklara karşı insan buzdolabını

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba. Bugün aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın ortancısı günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu ortanca günü keyiflendirelim diye, çarşambanın tadını birlikte çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rena. Mikrofonumu başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Bugün de yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Bugün de yine bu iki saat boyunca günden birlikte keyif alacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başladı bir de.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Pozitif düşünelim, pozitifi çağıralım. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Nasıl pozitif düşünürüz? Negatif düşüncelere nasıl veda ederiz? Bundan bahsedeceğiz. Yeni moda akımından bahsedeceğiz. Artık Clean Girl çağı kapanıyormuş. Turşu kurmanın inceliklerinden bahsedeceğiz. Sabah rutinlerinden bahsedeceğiz. Saçımıza bir gözenek testi uygulayacağız birlikte. Bebeğiniz ağlasın mı yatağın bir kenarında, yoksa kucağınıza mı alırsınız? Belki bunu tartışacağız, bakarsınız. Her gün meyve suyu tüketmenin faydalarından bahsedeceğiz. Yine dop dolu bir gün, yine dop dolu bir iki saat, yine dop dolu bir program sizi bekliyor. Uzun lafın kısası diyelim. Tabii ki hayatın ritmi başladı ve tüm hızıyla devam ediyor bu kez. Bahadır Tatlıöz kulaklarınızın pasını silecek. Her dinlediğimde ayrı keyif aldım. Uzun lafın kısasıyla radyolarınızda.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Bilirsiniz annelik dünya üzerindeki en zor ama en güzel duygulardan bir tanesi hiç şüphesiz. Ümit ediyorum isteyen herkes anneliği tatsın tabii ki bu dünyada. Sağlıklı, mutlu, güzel bebekleriniz olsun. İnşallah herkesin gönlünün istediği olsun diyelim sabah sabah. Evrene olumlu mesajlar gönderelim. Peki, annelik dedik dünyanın en güzel duygusu. Yapılan yeni bir araştırma diyor ki, bırakın bebeğiniz ağlasın. Şimdi anne olunca bebek bir kenarda ağlayınca insan dayanamayıp kucağına alıyor. Biliyorsunuz yeni nesil kitaplar, yeni nesil annelik vesaire çok tartışma getiriyor. Hiçbir zaman o yeni nesil anneliğe, hiçbir zaman o kitaplara bel bağlamadım. Genelde içimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Ağladığı vakit kucağıma aldım, sarılarak uyudum. Ama işte o zamanlar o kadar çabuk geçiyor ki şunu demek istiyorum. Yapılan bu araştırma bebeğin tek başına ağlamasının faydalı olduğunu söylüyor. Ama tabii çatlayana kadar değil, bir yere kadar. Bu yüzden kucağınızı alacaksınız, sarılacaksınız. Ağladığında da birlikte uyuyacaksınız. Ağladığında da kucağa alıştıracaksınız. En fazla kaç ay alışabilir ki o kucağa? Zaten büyüyüp gidiyorlar. Bu yüzden her anın, her zamanın tadını çıkartın. Öyle her kitapta yazana, sosyal medyada her gördüğünüz habere de inanmayın bence.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman
2: personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

güzel bir çarşamba günü olsun diye biz de bugünü en sevdiğiniz şarkılarla keyiflendirmeye devam edelim. Pekala. Gününüz başka nasıl keyiflenir? Şöyle güzel bir kahveyle olabilir mi mesela? Ama herkes kahve sevmek zorunda değil ki. Hadi çayı kahveyi bir kenara bırakalım. Biraz da meyve suyundan bahsedelim ne de olsa. Mevsim geçişindeyiz. Bağışıklığımız için meyve suyu da tüketmemiz şart. Tabii meyvenin kendisini tüketmek de şart. İngiltere'de yapılan bir araştırma her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halinizi de iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şimdi tabii lifli beslenmek lazım. Sadece suyunu tüketmek de olmuyor. Kendilerini de tüketeceksiniz. Ama siz meyve suyu ya da sebze suyu, smoothie vesaire tüketmeyi seviyorsanız, vaktiniz ona yetiyorsa ruh haline de iyi geliyormuş. Sadece bedenimizi iyileştirmiyor. Her gün smoothie ya da meyve suyu tüketmek ruh sağlığına da iyi geliyormuş. Fakat çok fazla tüketmeyin. İçeri fazlasıyla şeker oluyor çünkü meyve sularını biliyorsunuz. Biz meyve şekerinden korkmuyoruz ama fazlası zarar, unutmayın. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bir tek çok sevdiğiniz şarkıların fazlası zarar değil. Radyonuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Zaman zaman hepimizin aklına olumsuz düşünceler geliyor ama bu olumsuz düşünceler sürekli hale geldiyse, en ufak bir olayda en kötüsünü düşünüyorsanız eğer negatif düşünceleri veda etmenin zamanı gelmiş demektir hanımlar beyler. Çünkü bazen uykularımızı kaçırıyor, zihnimizden bir türlü gitmiyorlar, fazla yer kaplıyorlar. Birkaç küçük, basit öneriyle daha pozitif olabilirsiniz demişler. Hadi gelin bakalım bize verdikleri o tavsiyeleri nasıl daha pozitif olabiliriz? Şöyle ki, farkındalığınızı geliştirerek diyorlar. Pozitif düşüncelere odaklanarak, mesela belki de sevmediğiniz bir işi yapıyorsunuz, belki de bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz, belki de ev ortamını sevmiyorsunuz ama evde kalmak zorundasınız, olur ya, yine de pozitif düşünün. Hayatın içinde basit ama etkili kurallardan bir tanesi, keyif almak istiyorsanız eğer hayattan, işin olumlu tarafını göreceksiniz. Mesela evde kalmak zorundaysanız evde olmak, bulunduğunuz yerden memnun değilsiniz, belki de ev ortamını sevmiyorsunuz ama evde kalmak zorundasınız, olur ya, yine de pozitif düşünün. Hayatın içinde basit ama etkili kurallardan bir tanesi, keyif almak istiyorsanız

bu konuda öne çıkıyor. Biraz yaratıcılığınızı geliştirip biraz zihninizi başka işlere odaklayabilirsiniz. Ya da tamamen olumsuz duygularla yüzleşebilirsiniz. Ne sizi mutsuz ediyorsa üstüne üstüne gidebilirsiniz diyorlar. Ama biraz sakin, biraz sessiz kalmakta fayda var. Peki, o halde bugün de eğer zihninizin içindeki negatif düşüncelerden kurtulmak istiyorsanız, onlar söylememiş ama ben söyleyeyim, radyonuzun sesini açıp çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Bakın, o çok sevdiğiniz şarkılar zihninizdeki olumsuzlukları nasıl susturuyorlar.

Sonbahar zamanları geldi çattı ve dolayısıyla yavaş yavaş yapraklar dökülürken saçlar da dökülecek. Saçlar bu mevsimde biraz daha fazla dökülüyor. Evet ama şöyle bir saçınızın yapısına bakıp da sağlıklı olup olmadığını anlamak gerekiyor öncesinden. Ne yapmak lazım? Küçük bir test yapmışlar saç gözenekli mi değil mi diye. Bir bardak suyun içerisinde ya da bir kase suyun içerisinde bir adet saç telinizi bırakacaksınız. Eğer batmıyorsa, suyun yüzeyinde kalıyorsa saç teliniz az gözenekli. Hemen batıyorsa çok gözenekli. Suda asılı kalıyorsa orta gözenekli oluyor. Peki ne anlama geliyor? Az gözenekli saç, kullandığınız kremleri daha geç emiyor olabilir diyorlar. Bu yüzden daha kuru olabilir. Çok gözenekli saç da fazlasıyla nemli olabilir. Saç kremlerini çok fazla kullanmamak gerekiyor. En güzeli aslında suyun içinde asılı kalması, orta gözenekli olması. Böylece ne kuru ne de çok nemli bir saçınız olacak. Her şeyin ortası karar. Bir saç testinizi yapın bakalım. Bu testten geçiyorsa sonbaharı da sağlıklı geçirecek demektir.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder derler ya. O halde biz de sabah rutinini canlandırmak için bir şeyler yapalım. Çünkü sabah rutininin insanlara iyi geldiğini, sizin farkında olmadan yaptığınız o günlük rutinlerin aslında sabah güne başlarken size faydası olduğunu söylüyorlar. Sabahları stres hormonu olarak bilinen kortizolün en yüksek seviyede olduğunu, vücudu uykudan uyandırabilmek için normalden biraz daha fazla salgılandığını söyleyen araştırmalar, sabahları strese daha müsait olduğumuzu söylüyorlar. Bu yüzden sabah rutininizde biraz daha sakinleşeceksiniz. İşte bu yüzden sabah uyanır uyanmaz kahve içmeyin diyorlar mesela. Yeterince uyuduğunuzda, gündüz yapacaklarınızı şöyle bir sabah planı aldığınızda, belki de sabah uyandığınızda radyonuzun sesini açıp güne dans ederek başladığınızda bu küçük sabah rutinleriyle daha mutlu başlayacaksınız. Herkesin kendi rutinleri farklı ama önemli olan hepimizin bir sabah rutini olması gerekiyor.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malum sonbahar zamanı, işte Eylül, Ekim, Kasım derken bu zamanlarda böyle salçalar, turşular, kışlık hazırlıklar başlar. Alem baktığınızda sonbahara farklı hazırlanırken biz farklı hazırlanırız sonbaharda kışa. Karınca misali çalışmaya devam ederken turşu kurmanın da inceliklerinden bahsedelim istedim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, yani ben bugüne kadar hiç turşu kurmadım ama çok sevdiğim arkadaşlarım bana kavanoz kavanoz getirdikleri için ihtiyacım olmadı. Fakat siz düşünüyorsanız eğer, sağlığa faydası saymakla bitmez, dikkat edilmesi gereken yönleriyle evde turşu kurmanın inceliklerini saymışlar. Bir kere en önemlisi, aldığınız sebze ve meyveler asla zedelenmiş olmasın, ezik yiyeceklerden uzak durun diyorlar. Plastik yerine cam kavanoz kullanacaksınız. Tabii ki turşuyu kurmadan önce bütün malzemeleri çok iyi temizleyeceksiniz. Sebzesi, meyvesi, kaşığı, kepçesi, kabı, işte kapağı vesairesi yeni olacak zaten. Tuzuna dikkat etmek lazım. Yeterli miktarda eklenmesi lazım. Hem yararlı bakterileri oluşturacak, hem de zararlı bakterilerin oluşmaması için de yeteri kadar konmuş olacak. Tuzu az eklersen turşu yumuşuyor. Tuzu fazla olan turşunun ise olgunlaşma süresi uzuyor. Tadı çok tuzlu oluyor. İçme suyuyla hazırlanmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Limon tuzu ve sirke konuluyormuş ama bazıları da limon tuzu ve sirke koymayın diyorlar. Siz nasıl yapıyorsunuz mesela? Karanlıkta beklemesi gerekiyormuş. Karanlık ve serin bir ortamda yaklaşık 18-20 derecelik bir ısıda beklemesi gerekiyor. 20 dereceden fazla olursa bakteriler çoğalıyormuş. Peki o halde kış yaklaşırken, sonbahar kapıyı çalmışken, turşuyu hazırlamanın tam zamanı, kışlıkları hazırlamanın tam zamanı hanımlar beyler. Geç kalmayın diye küçük tiyoları hatırlatmış olayım.

0: peki.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Dünyadaki en güzel duygulardan biri aşk hiç şüphesiz. Erkeklerin genelde duygusuz olduğu söylenir ama ilginç bir araştırma bunun aksini kanıtlamış hanımlar, haberiniz olsun sevgili beyler. Eğer sevdiğiniz kadından severek ayrılıyorsanız kanınızdaki iltihaplanma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Kadınlarda böyle bir durum gözlenmemiş. Yani erkekler biraz bazı duyguları içsel yaşıyorlar. Hani biz kadınlar duygu olarak daha yoğun dışa gösteriyoruz ya, ayrıldığımız zamanlarda bu duygunun ne kadar acı verici olduğunu belli ediyoruz ya, erkekler biraz daha içsel yaşıyorlar bu duyguları. Yapılan araştırmada ciddi bir ilişkiyi bitiren erkeklerin kanındaki iltihaplanma oranı daha yüksek çıkmış. Yani sonuç olarak kendilerini mutsuz hissettiklerinde hasta oluyorlarmış. Sevgili beyler, gerçekten seviyorsanız zaten bırakmazsınız. Yani şöyle bir söz okumuştum. Bir kadının sevgisi değil de bir erkeğin sevgisi ilişkiyi kurtarmak için daha önemliymiş. O halde herkes sevdiğini söylesin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivan Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Her şeyi trendlere göre yaşıyorsanız eğer, modayı yakinen takip ediyorsanız artık şu clean girl çağı yavaş yavaş kapanıyor hanımlar beyler. 2027 modasında insanlar biraz daha kendi halinde olacaklarmış. Bir süredir gardıroplarda aynı şeyde devam ediyordu biliyorsunuz. Kusursuz görünen, nötr tonlar, zahmetsizmiş gibi duran saçlar, mümkün olduğunca az çaba hissi. Clean girl estetiği yalnızca bir makyaj ya da giyim tercihi olmaktan çıkıp dijital çağın arzulanan hayat biçimlerinden birine dönüşmüştü ama şimdi moda bambaşka bir yere bakıyormuş. Artık bundan böyle daha dağınık, daha renkli, daha kişisel. Yani canınızın istediğini yapabileceğiniz şey moda oluyormuş. Artık bundan böyle bakımlı olmak zorunda değilsiniz. Mükemmel görünmek zorunda değilsiniz. Makyaj yapıp makyajsız gibi gözükmek zorunda değilsiniz. Gerçekten makyaj yapmayabilirsiniz. Eğer trendleri yakından takip ediyorsanız, ha benim gibi çok da önemsemiyorsanız, zaten büyük bir ihtimalle canınızın istediği gibi makyajınızı yapmadan da dışarı çıkabiliyorsunuz. Canınızın istediğini giyip dolanabiliyorsunuz. Zira kimse kimseyi zorlamıyor. Yine de trendleri yakından takip edenlere 2027 yılının daha rahat, daha böyle kendi halinde bir yıl olacağını söylüyorlar. Zorlamadan olduğunuz gibi olduğunuz bir yıl olacakmış. Onu da özlemiştik zaten. Hepimiz olduğumuz gibi kalalım.

0: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

gün içinde biraz daha fazla uyumanın gece uykusu için telafi edilebilecek bir şey olmadığını söylemişlerdi. Yani gece uykusu gerçekten 8 saat uyunmadığı sürece gündüz telafi edilemeyen bir uyku. Vücudunuzun gerçekten dinlenmeye ihtiyacı varsa gece uyuyacaksınız. Gündüz uykusu evet faydalı ama gece uykusu kadar değil. Keza aynı şey hafta sonu uykusu için de geçerliymiş. Eğer hafta sonu ben uyurum, hafta içindeki uykusuzluğu telafi ederim diyorsanız eğer, onda da yanılıyorsunuz hanımlar beyler. Çünkü hafta içindeki uykusuzluk ne gündüz ne de hafta sonunda telafi edilmiyor. Hafta sonunda ben 2 saat daha fazla uyurum diyorsanız işte o da fayda etmiyor. Çünkü en fazla 1,5 saat fazla uyumamıza izin veriyorlar. Yapılan araştırmalar hafta sonu geç kalktığınızda kendinizi dinlenmemiş hissettiğinizde sorunun fazla uykudan kaynaklandığını ortaya çıkartmışlar. Ortalama 1 saat 27 dakika fazla uyuyabilirmişiz. Ondan fazlası daha yorgun hissetmemize sebep oluyormuş. İşte bu yüzden hafta içi uykunuzu almaya bakın. Gün yaşayın, hafta sonunda ya da gün ortasında telafi edebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü uykunun telafisi yokmuş, hatırlatmış olayım. Umarım bugünden sonra uykunuzu bir düzene alırsınız.

Haftanın ortancası dedik, günlerden çarşamba. Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün olduğu gibi bu çarşamba gününde de günün iki saati daha keyifliydi. Unutmayın, radyonuz hep açık, kulağınız hep bizimle olsun. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklam.